0: ki mündün çömüsik.
1: Ne uygi kurgan pobaşin. Ne kirjan yügü simgi şimdir pop.
0: Wenjam ki zinkun tüsü. Yenyan ki ponye kini.
1: Da uygi zinçö pobaşin. Ngan suyu sovar. Gagi ki simbacin.

0: ki mündün çömüsik.
1: Niyuyu ki kurgan pobaşin, nye kirgan yubi simgi şimdil pöp.
0: Wenjam ki cimkong tüsü, nyeyan ki ponye kimi.
1: Davuyu ki zengce pobaşin, ngan cüye sovar, gagi ki simba cimni.

0: Bala, seni labde kim da çöndürüşe? Bala kiran pin çıkışıbe.
1: Ya, omdi ka sore. Bala dire lega çoğuyu. Tara amla ni bocu.
2: Bala, türü nge kikari. Çırağe nga çömsa ka çınna a.
3: Ah, zi. Bala çolun kwa hare. Lege çaya horumdu. Dire amla lopşu ngwa.
1: Ya ya, şükya şükya, seno şükya, şü! Aya!
4: Bala bala, önce zişti kınca sığgı.
1: Zita pomo, bala de bolu dağım indi gwe. Rampas de juda ongo. Çocuğu amla kese çeşik kuç kuç.
4: Bala gena da kwa yanın gım indi.
5: Bu zhu le, da yung çe gün ni, pamın nige, wen gen yi.